yanısına vermeydinin katı homa minumiyelu. Ni wana mayansu se ama frafwa tise ye yansu se ya sebidiya. Adi ene si unkansi yantu barime yuhunyom. Yabatan honyom ni akanan yonya machrese oyonya me. Apesitunya me honyom.